Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Odeya Radyo.

0: yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı bültene abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor, bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor merak ediyorsan kulak ver. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odeya Radyo'da.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Portföy çeşitlendirmesi nedir, nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün. Tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. 3. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalini azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlar, risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı anda aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odaya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te, tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

0: Ode Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Ode Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Ode Radyo'da. Takipte kal.

Kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. What?

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Odeya Radyo.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
3: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odeya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımlarını hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

don't think twice, it's alright. I'm walking down that line.

Bir yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeon Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan, yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi ODE Radyo'da.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odeya Radyo'da yatırım içerikleri, chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Mesut'le Kalbinin Sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
3: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te Odeon Radyo'da.

success. Just let the fame find you.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeon'da.

stars, whispering the lullaby.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odeya Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyüme ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odeya Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odeya Yatırım Odaklı bültene abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
2: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
0: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Portföy çeşitlendirmesi nedir, nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün. Tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. 3. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık, daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalini azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlar, risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı anda aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odaya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

Odeya Radyo. Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Odeon Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odeon Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odeon sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Oluştuğunu bizlere gösteriyor.

0: Ben Oday Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Oday Radyo'da buluşalım.
1: Oday Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Sarar. Çok değerli bir hocamız var yanımızda ama aynı zamanda da konu çok mühim bir konu. Hepimizin ortak belki merak ettiği konulardan bir tanesini konuşacağız. Ev ekonomisi, ilişkiler, evlilik, ortak bütçe, bunlara bir bakacağız. Psikolog Profesör Doktor Zuhal Bağtaş hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi normalde işte ilişkiler konuşuluyor, çiftler konuşuluyor, paylaşımlar konuşuluyor. İlişkiler böyle uyumlu başlıyor gibi duruyor ama ilişkilerde bir sessiz gerilim oluşuyor, para. Bunu ister kazanç olarak, ister bir restorana gittiğinizde ödeme olarak düşünelim. Ama bir kontrol işi giriyor işin içine. O hep rastladığımız bir konu. Öncelikle bir psikolog olarak size sormak istiyorum. Yani ilişkilerde para, birikim, ortak hedefler konuşulurken yaşanan zorlanmalar var. Bu aslında özünde nereden kaynaklanıyor? Kendi iç dünyasından mı, ikili ilişkilerin özünde mi? Önce bununla başlamak isterim. Buyurun.
1: Şimdi bir araya gelindiği zaman ilgi çeken noktalar çok farklı. Para değil başlangıçta. Ama tabii ki bir yemek bile yenilse sonunda kimin ödeyeceği bir herkesin zihninden geçiyor. İlk tanıştıkları andan itibaren. Beraberliğin başlangıç noktası var olmak mı, varlıklı olmak mı sorusunda kendisini bulmak zorunda. Ben hayatta hangi değerlerle var olmak istiyorum, hangi değerlerle varlıklı olmak istiyorum. Eğer buluştuğunuz kişide bu açıdan bir uyum yoksa hayatınız zor olacak demektir. Çok güzel bulabilirsiniz, mevkisini çok iyi bulabilirsiniz, ailesinden memnun olabilirsiniz veya zıttı. Ama değerleriniz uyuşmuyor ise, varlık sebepleriniz birbiriyle buluşmuyor ise sonuçta bir sorun sadece parada değil, pek çok şeyde çıkacaktır. Ama bugünün dünyasında zaten tam iyi oluşu tanımlarken söz ettiğimiz ona önemli konulardan biri para. Para doğrudan doğruya bir zenginlik aracı olurmuş gibi gözüküyor ama aslında bir iyi olma halini tanımlıyor bize. Zengin olmak iyi olmayı getirmiyor, mutlu olmayı getirmediği gibi. Bunun için değerlerden başlayarak hangi değerler üzerinde hayatımızı kuracağız veya beraberliğimizi sürdüreceğiz.
0: Önce buna bakılacak. Yani bakılması gereken konu
1: bu.
0: Peki bu hassasiyetler, örneğin olayın maddi tarafı ya da parasal durumlar. Çünkü orada belki değerler konusunda da insanlar birbirleriyle tartışabilir. Ama nedense para harcama, para biriktirme, birikim konularında daha böyle bir iki tarafta da bir hassasiyet ortaya çıkıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Yani yetiştiriliş tarzı mı, kendi karakteri mi, mizacı mı? Her iki taraf için konuşuyorum.
1: Çok önemli bir bakış açısı çünkü hepimizin hayatta kurduğumuz nesnelerle ilgili bir birikimimiz var. Ona atfettiğimiz anlamla ilgili. Para bir ailede hiç konuşulmayabilir. Bir başka ailede de günün tek konusu olabilir. Yediğin ekmek kaç lira biliyor musundan başlayabilir. Diğer ailede ise bugün hayatında en iyi olan şey neydi diye soruluyor olabilir. Öylesine farklı aile kültürlerinden bir araya geliniyor ki. Onun için ailelerin birbiriyle uyumu tali gibi gözükse de onların yetiştirdiği çocukların uyumu aslında çok birbirini bağlayıcı oluyor. Biz niçin paraya değer veriyoruz veya vermiyoruz? İşte yine dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta hayatta parayla ilgili ne yapacağımız. İyi olma hali diyoruz çünkü para olmazsa olmaz ama olması mutlaka her şeyi mükemmel yapmıyor. Mükemmelliyetçiliği nerede arıyorsunuz? En iyi olan şey sizin hayatınız için ne? Bunları enine boyuna konuşmakta yarar var. Kazançlar farklı olabilir. Nasıl paylaşılacak? Hangi konuda kim nasıl bir harcama yapacak? Tek kasada mı buluşacaksınız? Tek kasada buluşmanın yararı ne? Zararı ne? Şimdi bütün bunlar konuşmadan varsayımsal bir başlangıç yapılıyorsa hayata, o varsayımlar bazı ön yargılarla zaten kırılıyor. Siz kendi düşündüğünüz gibi karşı tarafın düşüneceğini farz ediyorsunuz. Ya da bazı şeyleri hissediyorsunuz. Bunları somutlaştırmadıkça gelirimiz ne, nasıl kullanacağız konusu konuşulmadıkça hep bir gri alanda hareket ediliyor. O gri alan evliliğin içinde bile yıllar geçtikten sonra siyah veya beyaz oluyor. Bu kadar beklemeye gerek yok çünkü çok büyük bir gerginlik. Eğer harcamalarınızda anlaşamıyorsanız zihninizdeki mırıltılar sizin zihninizi kör edebilir. Şimdi bunun parasını ben mi verecektim, yine mi ben yapacağım ya da ne çok harcıyor, buraya da bu harcanır mıydı? Her an birbirini eşlerin eleştirme ihtimali var. Ne iyi yapıyoruz diyecekleri yolu seçmezlerse birbirlerinin yollarını eleştirme olasılıkları artar ve orada da bir çatışma dünyasından kendilerini kurtarmaları çok zor olur. başlangıç çözüm için en iyi nokta.
0: Bakış açısı demek ki burada önemli. Bir de şimdi aslında ilişkilerin en başında ya da evlilik diyelim buna ya da herhangi bir ilişki beraber, fark etmez. Beraberlik. Hı. Para mevzu ilk konuşulan konulardan maalesef bizim aile dünyamızda değil. Yani benim gözlemlediğim o. Daha sonra belli bir noktada sizin söylemiş olduğunuz gibi o fısıltılar beyine dolduktan sonra konu gündeme gelip o dolmalarla birlikte karşı karşıya geldiğinde problem yaşanıyor gibi gözlemliyorum. Şimdi bunu da ben merak ediyorum. Şimdi o zaman iki kişi bir araya geldiğinde kendi hayatlarını sadece hayat olarak değil her şeyle, sanatta, kültürü bilmiyorum. Ama bunun dışında tasarruf, harcama, alışkanlıklarını da birleştirmeleri mi gerekiyor? Ya da kendi ilişki dinamikleri içerisinde belki ayrı tutmaları mı gerekiyor? Bu konuyu da merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi ilk başta söylediğiniz konudan ilerleyelim. Kendi içlerindeki dinamiklerde nasıl bir yaklaşım içerisinde olacaklarına karar veremiyorlar dediniz değil mi? Doğru anladıysam. Ne zaman konuşacaklar? Parayı dan söz etmeleri gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Şimdi burada çok önemli bir kültürel farkımız var. Batı dünyası daha maddiyatçı bir dünya. Parayla konuşulabilir. Ama Türkiye'de ilişkiler, insan değerleri, insanın kendini iyi hissetmesi, ilişkide kalmayı sürdürmekle ilgili. Her zaman ilişkide kalmak için yapmamamız gereken şeyleri yapabilecek bir kültürdeyiz. Bu kültür bizi bağlıyor. Bu bağları yumuşak bir şekilde yönetmek gerekiyor. Çünkü para konuşarak başlamak, piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak demek. Türkiye'de kimse piyasa değerleriyle ilişkiye başlamak istemez. Belki bazı koşullar hariç. Onun için piyasa değerinin dışındaki beni memnun edecek konular üzerinden gitmek. Ama mutlaka rakamların konuştuğu bir dünyaya gireceğiz. O dünyada ne yapacağız biz? Seni rahatlatan ne? Beni rahatlatacak olan ne? Konusunu açmak gerekiyor.
0: Şimdi şunun da için sordum. Bu özellikle birikim ve harcama alışkanlıkları her iki tarafta da yetiştiriliş tarzından kaynaklı farklı oluyor. İki ayrı dünyayı bir araya getiriyorsun. İşin içine bir de para girince başka bir noktaya giriyor. Konu çok hassas bir alan haline geliyor. Şimdi öyle bir durumda bu ilişkilerde neden bu kadar hassas bir duruma geliyor? Maddi konu onu da merak etmiyor değilim. Yani bu ister kısa bir ilişki olsun, ister 20 yıllık bir evlilik olsun, ister 50 yıllık bir evlilik olsun. Hiç önemli değil. Ama burada bu hassas bir alan ne kadar birbirini tanırsan tanı hassasiyetini devam ettiriyor. Şimdi mesela.
1: Şimdi karşınızdaki insanı değiştirmeye çalışmak hayatınızda yapabileceğiniz en büyük hata. Onun için karşınızdaki insanın kim olduğunu bilip onunla ne kadar uyum sağlayacağınıza bakmanız önemli. Bir ilişkiye onu değiştireceğim diye başlamak, o ilişkiyi baştan yıkmak. Hiç kimse değişmek istemiyor. Hepimiz alışkanlıklarımızı seviyoruz. Zaten alışkanlığımızı değiştirmek kendimizde ne kadar zor. Fakat karşımızdaki insanın alışkanlığını değiştirmek konusundaki girişimimizde ne kadar çok. Niye onun alışkanlığını değiştirmek istiyorum? Çünkü o bana uymuyor diye. Onu olduğu gibi kabul edemediğim için kişilik psikolojisinde muhakkak ki bir para harcama davranışı üzerinde durduğumuz alanlar var. Bazı insanlar riske açık, bazı insanlar risk hesabını seviyor. Zaten risk hesabını yapmak zor, ekonomistler bile zor yapıyor. Sıradan insanların bunu nasıl yapmasını bekliyoruz. Onun için risk hesabı yapanlar bazen çok aşırı hesapçı olabiliyorlar. Risk hesabını yapmayı hiç sevmeyenler de bazen bütçelerini tamamen sarsacak şeyler yapabiliyorlar. Bir aile ekonomisinden bahsederken bütçeyi yönetmek konusunda ne kadar bilgiliyiz? Ben çok bilgili olmadığımızı düşünüyorum ve görüyoruz zaten bunu. Türkiye'de gayri safi milli hasılanın %70'i tüketime gidiyor. Siz hep bunu konuşuyorsunuz muhakkak. Tüketim alışkanlıkları kimde fazla ve hangi yönde fazla? Hangi kişilik özellikleri tüketimi arttırıyor? Hangi kişilik özellikleri tüketim konusunda daha sınırlayıcı? Sosyalliği yüksek olan insanlar, risk almaya açık olan insanlar her zaman daha çok para harcamaya da açık oluyorlar. Ayrıca hepimiz özgür olmayı istiyoruz ama zihinsel ön yargılarımız, bahislerimiz bizi bazı şeylerin peşinden götürüyor. Arkadaşlarım gibi olmak, onların yaptığını yapabilmek. Ya da benim bir nefes aralığım var o da işte şurada şunu yapmak dediğiniz şey. Aslında belki nefes aralığı mı yoksa farklı bir şey mi? Kendi içinizde çözmeniz gerekiyor.
0: Çok önemli şeyler bunlar gerçekten.
1: Evet, şimdi onun için para psikolojisinde herkes kendisinin parayla bağını çözmeli.
0: Ha, önce bireysel parayla benim ilişkim nasıl?
1: Nasıl bir
0: yani
1: ilişki?
0: Ben riskli bir insan mıyım? Para harcamayı seviyor muyum vesaire.
1: Evet.
0: Birazdan kendinle ilgili de örneklere girmek istiyorum zaten. Örnek olarak yani hem kendim hem başka insanlarla, çiftlerle ilgili ama şunu da soracağım.
1: Sorumluluk duygusu yüksekse, duygusal düzeyiniz ve vicdanınız yüksekse, duygusal dengeniz var ve vicdanınız yüksekse para harcama sınırlarınız kendi bütçeniz içerisinde olma olasılığı artıyor. Altı tane önemli kişilik özelliği var. O özelliklere göre para karakterlerimizi bilmekte yarar var hayata başlarken.
0: Onu öğrenmek gerekiyor demek ki. İlk etapta benim para karakterim ne, onu öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Belki burada bizi dinleyen, izleyenler de şöyle bir düşünecektir illa ki, benim acaba para karakterim ne? Parayla ilişkim nasıl? Şimdi burada bu denge, yani maddi denge kurmak için aslında çiftler en başta nereden başlamalı? Yani hani dediniz ya, parayla ilişkisini bir bilmesi gerekiyor. Yani ilk sağlıklı para konuşması nasıl açılmalı mesela çiftler arasında? Bu ne zaman değil, nasıl açılmalı? Örnek, kendimden örnek vereyim. 20 yıllık bir evliliğe sahibim. Eşim memur, anne babanın çocuğu. O yüzden riski az seven bir kişi, şahıs kendisi. Sevmez boşluğa. Şimdi burada bu denge, yani maddi denge kurmak için aslında çiftler en başta nereden başlamalı? Yani hani dediniz ya, parayla ilişkisini bir bilmesi gerekiyor. Yani ilk sağlıklı para konuşması nasıl açılmalı mesela çiftler arasında? Bu ne zaman değil, nasıl açılmalı? Örnek, kendimden örnek vereyim. 20 yıllık bir evliliğe sahibim. Eşim memur, anne babanın çocuğu. O yüzden

0: dinlerse
1: doğaya
0: zaten
1: uygun bir tanım vermek.
0: Dinlerse kızmaz, bir şey de demez çünkü devamlı konuşuyorum. Diğer taraftan ben de piyasacı, borsacı eski olan biri olarak, ticaretle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak benim parayla ilişkim başka. Ben harcamayı seven biriyim ama harcadığımı da kazanmayı seven biriyim mesela. Şimdi kendi yine dinamikleriyle ilerliyorum o yüzden. Şimdi mesela ilk sağlıklı para konuşmasını nasıl açılmalı konusunda biz bir şekilde mecbur kalarak açılmıştık daha ilişkinin başında. Mecbur kaldık bir nedenden, konuşmak zorunda kaldık. Bir taraf işsiz kaldı vesaire, bir şeyler bir şeyler. Örnekle gidiyorum. Peki taraflar ilk sağlıklı para ilişkileri nasıl başlamalı? Nasıl bir cümleyle başlamalı ya da nasıl bir vizyon, kafa yapısıyla başlamalı diye sorayım.
1: Ya harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğunu, hani para kelimesinden çok harcama alışkanlıklarının ne yönde olduğu konuşulabilir.
0: Yani buradaki kritik, ayakkabı mı alıyorsun? Ayakkabı almayı seviyor musun gibi mi acaba?
1: Yok, hayır, herhalde öyle değil. Öyle değil. Bir kere nerede başlamamalı? Kendi hikayenizde bir aileyle ilgili bir konuya döndünüz. Eğer birlikte yaşamaya karar veriliyor ve ailelerle de birlikte olunacaksa, ailelerin ekonomik yapılarının içerisinde çözülecek konulara gelmeden önce kendi ikisi arasında problemi çözmesi
0: önemli.
1: Lazım. Çünkü ailenin çözeceği soruna dönüşebilecek konular var, değil mi? İşte söz kesilmesi, nişan yapılması, düğünün hazırlıkları, bunlarda taraflara düşen roller. Orada aile meselesine geçmeden önce iki kişinin kendi içinde biz hayatımızı şu maddi yapı içerisinde yöneteceğiz demeleri. Çünkü ailelerini tanıyorlar ve aileleri bir araya düşürmemeleri önemli başlangıç noktasında.
0: Peki burada mesela dengeyi kurmak mı bulmak açısından soruyorum ben. Şimdi tasarruf etmek de işin içine giriyor belli bir noktadan sonra. Harcama kısmına tekrar geleceğim ama ilişkilerde, evliliklerde artık ne isim verirsek tasarruf etmek bir kısıtlama olarak algılanıyor genelde. Yani biz ben tasarruf edelim diyorum, karşı taraf diyor. Benim tasarruf alışkanlığım belki onun harcamasının kısılması yönünde olacak. Ya da benim harcamamın kısıtlanması, öyle tasarruf edebilecek. Örnek veriyorum ben. Bunu ortak hedefe giden bir araç olarak görmek mümkün mü sevgili hocam?
1: Tasarruf yoksa gelecekteki ben çok karanlıkta demektir. Zaten ana mesele bütçeyi etkili bir şekilde paylaştırmak ve borçlanmamak. Madde bir. Eşit bir şekilde ve etkili bir şekilde bir bütçe evliliğin başında ya da ilişkinin başında, orta bir gruptan bahsediyorum, belli bir düzende yürüyordur. Eğer içeriye girecek parada bir artış olacaksa onun bütününü harcamaya yönelmeden birikim yapmak değerli.
0: Ama orada yani ne kadar kazanırsan harcıyorsun ya, o yüzden.
1: İşte o hata orada başlıyor. Kazandığınız kadar değil, kazandığınızın sizin bütçenize ek olarak giren %5'inin 3'ünü ayırma. %2'si kadar avantaj sağlama. Ve o 3'ü de her girişe göre oranını arttırarak tasarruf etmek gerekiyor. Zaten Türkiye'de tasarruf alışkanlığı yok. Yatırım iyice zorluk içerisinde. Hani bütçeyi nasıl yönetmek dediğiniz zaman mutlaka gelecek rakamlardan, yani size yapılacak maaş artışlarından, primlerden biriktirmeye başlamanız gerekiyor.
0: Peki yine örneklerle gideceğim. Sözünüzü
1: kendi içinden
0: böldüm bu arada,
1: kısmak çok zor. Var olan harcamayı kısmak çok zor. Varoluşu anında kesmeye başlamak gerekiyor. Default olması gerekiyor. Şimdi varsayımsal bir şekilde önceden yok olacak.
0: Önceden karşılıklı konuşarak karar verilerek devam edecek bir süreç.
1: Çünkü öteki statikonuzu bozuyor. Statiko önyargınız bozuluyor. Evet. Yaşam standartınızı büyütmeden evvel o büyütme oranınızda bir sınırlama yaparak genişleyeceksiniz, büyüteceksiniz.
0: Şimdi mesela burada da ev, tatil, gelecek planlar oluyor. Yani şöyle diyelim, mevcutta bir harcamanız var ve geliriniz var. Artıyor veya azalıyor. Çok oraya girmeden soracağım. Mesela ev, tatil veya gelecek planları ile ilgili konuşulurken birikim konusu zor ele alınıyor. Daha doğrusu nasıl ele alınmalı? Biraz orada mesela tatile gideceğiz, o yüzden şuralardan kısmalıyız konusu tartışmaya gidebiliyor. İkili ilişkideki standardı veya dinamiği bozabiliyor veya ev konusu. Kişilerden biri ev almak istemiyor, diğeri ev almak istiyor. Yani tamamen kendimden ayrı konuşuyorum bunu. Risk alma algısı dediniz ya biraz önce.
1: Evet.
0: Mesela burada birikim konusu nasıl ele almalı çiftler?
1: Bir tatile gitme kararı önemli. Yani veya ev alma. Biz ev alma pozisyonuna yakın mıyız, değil miyiz? Önce buna karar verilecek. Ya da tatile gidebilir miyiz? Tatile giderken gitmeye karar verdim sonra kısayım olmaz. Tatile gitme imkanımız var mı? Tatile gitme imkanımız olsun istiyorsak buna göre nasıl davranacağımızı planlamak. Bu ortak yapılacak bir şey. Burada karşıtlığın olmaması gerekiyor. Ama şu

0: Öyle bir sıkıntı görüyoruz orada. Veya ev alma. Bir bütçe oluşturuluyor. Belli ödeme planları çıkartılabiliyor. X rakam. Fakat ev almaya gittiğinde insanlar başka bir şey beğenmeye başlıyorlar. X rakama uymayan evler beğenilmeye başlanılıyor. Şimdi ben bir evim olsun başlangıç noktasındayım. Bir evim olsun başlangıç noktasında dünyanın yüzde en ufak biriminin sahip olduğu evlere doğru hareket etmek zaten işte acaba biz akıllı varlıklar mıyız sorusuna getiriyor. Yani biz sonuçta ekonomik açıdan doğru düşünen insanlar değiliz zaten. İnsanız. Homo erectus yani biz asla ekonomikus olmadığımıza göre bir kere kendimizin ne olduğunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bütünsel olarak sonra da özel olarak, bireysel olarak gidiyorlar, bakacaklar, karar verecekler. İşte ille ki bir odada burası da benim çalışma odam olsun diye, çok lazım diye bir baskı geldiğinde bütçenin dışına çıkılıyor. Bütçenin dışına çıkıldığı zaman hayat kararmaya başlıyor. Bütçenin içinden olmayan her şey bir sorun getiriyor. Harcama alışkanlıkları dediniz. En rahatsız edici harcama alışkanlığı dürtüsel harcamalar. Ev alırken bile dürtüsel oluyor insanlar. Kendilerine bir seyahat seçecekler. İki durağı daha fazla bunu seçelim diyorlar. Ama siz bir karar verdiniz yola çıkarken bütçeniz belliydi. Gideceğiniz yerde harcayacağınız rakamlar da ülkeden ülkeye değişiyor veya tatil yerinden tatil yerine değişiyor. Yani hesapsız hayat zor bir hayat.
1: Hesabı yaparak ilerlemek lazım ama doğru söylüyorsunuz. Öyle bir durumda tatile giderken 10 birim harcayacağım deyip 15 birim harcayıp dönüyorsun ve sıkıntıya giriyorsun. Taraflardan biri de buramdan rahatsız oluyor mesela, değil mi? Öyle durumlarda nasıl bir tavır almak gerekiyor? Mesela
0: Şimdi,
1: verdiğiniz örnek üstünden gidecek
0: evet,
1: olursak.
0: orada çatışma çıktı artık.
1: Çıktı.
0: Çıktı. Başınıza bir dert aldınız. Evin bütçesine ait olmayan, kendinize ait olmayan rakamı harcamakta sakın hızlı davranmayın ve eşinize konuşmadan hiçbir iş yapmayın.
1: Bir de uyumlu olup konuşsunlar, açık olsunlar. Burada açıklık nereye koyarız? Karşılıklı birbirlerine açık olma konusunu, para konusunda nereye koyabiliriz sevgili hocam?
0: Her hayatın her konusunda açık olmak.
1: Buraya ben para konuştuğum için bunu sorayım dedim. Diğer konulara girersem ben muhtemelen sizi sabaha kadar burada tutmak zorunda kalırım.
0: Paradaki açıklık olmazsa hayatın hiçbir yerinde açıklık olmaz. Paranın ortaklığı, paranın ortak kullanımı, kimin neyi nasıl kullandığı konuşulmadan ortada olması gereken bir şey. Birbirimize hesap sorarak değil ama zaten birbirimizin bütçesini ve nasıl harcama yaptığını bilerek. Bazen bu dürtüsel harcamaları yapabiliyor insanlar ama kendisini yargılaması önemli. Karşısındakinin onu değil. Ben şimdi bunu almam hiç gerekmiyordu. Şu sebeple aldığımı keşfederse kendi kara karakterini de bulacak demektir. Hangi koşulda hangi hatayı yaptığını.
1: Şimdi genelde iki tarafın çalıştığı bir ortamdan bahsedecek olursak birbirlerinden para kaçırma, para gizleme, harcamalarını gizleme, iki tarafta çalıştığını varsayıyorum gibi konular çok yoğunluklu olarak ben etrafımda görüyorum. Çok ciddi görüyorum. Yani evli arkadaşlarım da, beraberliği olan arkadaşlarım da görüyorum. Belli bir noktada belli bir parayı edindikten sonra o parayı eksik söylüyor. Mesela maaşlı bir işe giriyor. Maaşını eksik söylüyor. Kadın ve erkek. Bu başlarımıza geliyor, görüyorum. Veya eski dönemde ben borsayken bir hikaye var. Ben de borsadayken belli bir müşterim var. Müşterimin eşi beni aradı. O zaman tabii bu KVKK'lar yok. İşte şu kişinin eşiyim. Dolayısıyla orada bir parası varmış. Bu para ne kadar? Çünkü bana söylemiyor diye bir telefon almışlığım vardır. Tabii ki müşteri gizliliği esas olduğu için bu bilgiyi vermedim. Ama bu bir örnek, aklıma gelen bir örnek. Biraz önce verdiğim örnek de öyle. Birbirlerinden para saklama, gizleme, harcamalarından da keza. Şimdi bu nasıl bir psikoloji bizi karşısında, nasıl bir psikolojinin eseri olarak geliyor ve bunu nasıl çözümleyebilir miyiz?
0: Çok ciddi bir güven inşası gerekiyor. Burada temelde iki tarafın birbirine güvenmediğini görüyoruz.
1: Peki
0: Güvensizlikle
1: hayata
0: yürüyen bir hayat.
1: güvensizlik olasılığı var mı? Şöyle, şundan dolayı mevcut yetiştiriliş tarzı, maddi durumu, gelecek kaygısı, çiftler arasında ya yarın bir gün başıma bir iş gelirse bak ben de böyle kalırım, o yüzden para atayım, haberi olmasın. Bunlar çok yaşanan şeyler etrafımda, bilmiyorum size de çok geliyor mudur? Bu da var işin içinde.
0: Evet, bunlar hep dalgalı denizlerde, bulanık okyanuslarda hareket etmek. Çünkü aileye giren, ortak yaşamın içerisindeki rakamın ne olduğu, nereye yatırıldığı ve nereye gideceği bir kere şüpheye düşülürse, ondan sonra pek çok konuda şüpheye düşülüyor. Artık o ailede bir araya gelip mutlu ve huzurlu bir yemek yemek de mümkün olmaz, sohbet etmek de mümkün olmaz. Eşim benden ayrı para biriktiriyor. Eşim aslında kazandığının yarısını bana söylüyor. Hı-hı. Ya da %10 eksiğini bana söylüyor. Bu rakam da böyleyse başka nelerde böyle olmaz ki diye insanlar üretirler ve de doğru üretirler çoğu kez. Çünkü güven faktörü ailede yoksa bunların çözümü artık çok zorlaşmış demektir. Birbirlerine bir güven akti imzalamaları lazım. Cebimde bu kadar fazlam var, seninkinde ne kadar fazla var? Bunları biriktirip ne yapacağız eğer hayat ortak gidiyorsa? Yahut da bağımsız hareket etmeye karar verebilirler. Mutlaka birleştirmek de şart değil.
1: Burada güven eşittir paraya gidiyor iş. Ya da güven para eşittir hayat.
0: Güven eşittir hayat.
1: Ben hep para konuştuğumuz için ama güven eşittir hayat ama güven giriyor. Peki sözünüzü böldüm bilmiyorum. Devam edeceksiniz lütfen aynı konuya devam edin. Başka bir sorum daha var size.
0: Tamam.
1: Şimdi ben kazandım ben harcarım yaklaşımı da var. Bu ilişkilerin dinamiklerinde var. Şimdi tabii bu ilişki dinamiğinde birikim hedefini nasıl etkiliyor? Ben kazandım ben harcarım. Ya da benim param benim param, senin paran benim param. Ya da senin paran hepimizin parası. Duyuyoruz bunları. Şimdi dolayısıyla bu dinamik ve birikim hedefleri nasıl etkiliyor? Bu kafa yapısı, vizyon diyeyim ya da artık nasıl adlandırırsak hocam.
0: Şimdi orada da ben şöyle farklılıklar görüyorum. Mesela ailede bir ailenin reisi pozisyonunu yaşayan var. Bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Daha farklı pozisyona gelmiş, iş hayatına bağlı, profesyonel olarak yükselmiş ve daha farklı bir rakama hayatına getiriyor, koyuyor. Diğeri ise daha kısıtlı bir rakama hayatına koyuyor. Ve bu insanlar diyebilirler ki, sen kendi paranı kendine harcayız, kendi ihtiyaçlarına. Ben evi çeviriyorum diyorsa ne ala.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Çok hoş.
0: İki taraftan biri de bunu diyebilir. Yahut ikimizinkini birleştirelim, bölelim, ortak harcayalım da diyebilir. İşte burada bütün mesele yine dönüyor, dolaşıyor. Hayatımızın gerçeği ne sorusunun cevabını açık olarak vermeye. Hayatımızın gerçeği ne maddi alanda? Bu sorunu biz bir sorun olarak mı yaşayacağız? Çözümlenmiş ve hayatı nasıl götürdüğümüzü bildiğimiz bir ilkeler bütünü olarak mı yaşayacağız?
1: Önce kendimize bakacağız. Buradan o çıkıyor.
0: Kendimize bakacağız, karşımızdakinin de dürüst olması gerektiği bilgisiyle hareket edeceğiz. Yani dürüst olmayan bir ilişkiden iyi bir sonuç çıkmaz, çıkamaz. Ama güven konusunda herkes aynı durumda değil. Hepimiz kendimize çok güvenli hissetmek istiyoruz. Ama içimizde o güven yerleşmiş mi? Böyle bir güvenin eksikliğini hissediyor muyum? Kaygılarım ne kadar yüksek? Bunları tanıdığım zaman birbirimize hoşgörü geliştirmemiz gerekiyor. Onu anlayabiliyorum dememiz gerekiyor. İşte orada pek çok psikolojik kavram devreye giriyor ya. Alçak gönüllülükten empatiye kadar pek çok şeyi içeren bir düzende ilişkileri yürütmek gerekiyor. İlişkiler kendi kendine yürümüyorlar, siz bir aradasınız diye.
1: Orada çaba lazım. Yani şu dönem içinde çok zor bir şey şu anlattıklarınız gerçekten. İkili veya arkadaşlık ilişkilerinde dahi evet. Söylediğiniz bu şartlar altında çok kolay değil. Peki
0: zaten akıllıca para harcamak çok zor. Çünkü beynin çalışan bölgesi farklı çalışıyor. Kontrollü olması gerekiyor. Çabalı olması gerekiyor. Analitik düşünmesi gerekiyor. Uzun dönemli düşünmesi gerekiyor. Ve burada hız düşük, çaba fazla, enerji çok tüketiyor. Akıllılık bunları gerektiriyor. Ama biz bütün bunların tersini yapıp kendimizde güvenli olmak istiyoruz. Kontrolsüz, çabuk, çağrışıma bağlı, hemen günü gününe. Böyle olunca da başka bir parkura giriyoruz. O da beynin çok arkaik bir yapısı. Yani gerçekten insanoğluna lütfedilmiş olan özellikleri, zihnin özelliklerini, zihnin iki düğmesi var diyoruz. Kontrollü bölümünü kullanabiliyorsanız ve kendinize güven duyuyorsanız, para kullanma özelliklerinizi kişisel olarak tanıyorsanız, karşınızdakine kartlarınızı açarsanız, o da size kartlarını açarsa, aklı birleştirerek sağlıklı yürüyebilirsiniz.
1: Sağlıklı içkinin tanımını yaptınız bence şu an tam. Peki şimdi günlük küçük harcamalar oluyor. Bir şeye dokunmaz dediğimiz çiftler arasında, yani çocukla baba arasında, anne fark etmez ama çiftler arasında. Şimdi bu küçük harcamalar zamanla birikimi nasıl etkiliyor sevgili hocam? Küçük diyorsun, önce mide bulandırmaz diyorsun. Çiftler bir de bunu ne zaman genelde fark ediyor? Yani küçük harcıyorum ama tasarruf tarafıma ya da tasarruf tarafımı bir kenara da koyayım. Bütçe kısmına da belki zediliyor. Çiftler bunu genelde ne zaman fark ediyor? Küçük harcamalar aslında bizim bütçemizi parçalıyor.
0: Bence hiç fark etmiyorlar eğer akıllıca bakmıyorlarsa. Çünkü küçük harcama dediğiniz şey hep yüzdeyle hesaplamanız lazım. Evet. 50 liralık şeyin %3'üyle ilgiliyseniz, hı hı, 1000 liralık şeyin de %3'üyle ilgili olduğunuz kadar ilgili olmalısınız. Biz 1000'in %3'üyle ilgiliyiz de 100'ün %3'üyle ilgili değiliz. Ama hep 3-3, o birimin %3'ü, %3'ü. Yani rakamların küçük olması üst üste geldikleri zaman büyümeyeceği anlamına gelmiyor.
1: Ki genelde büyüyor.
0: Ve bütünün içerisinden çıktığı için bütünü tamamlayan sayıya gidiyor sonuçta.
1: Genelde de büyüyor küçük harcamalar. Yıl, ayın sonuna baktığınızda ciddi bir birikim yapıyor.
0: Bir de bu yanlış harcamaların olduğu şey araştırmalarda en çok karşımıza çıkan, bilinmedik bir para geldiğinde insanlar o parayı sanki kendilerine ait değilmiş gibi harcıyorlar. Mirasın harcanması gibi de diyebiliriz. Mesela bir bonus alacak. O bonus geldiği anda onun gideceği hemen hazza dönük bir şey var. Halbuki o belki birikime gitmesi gerekiyor.
1: Orada insan psikolojisi devreye girmiyor. Mesela
0: işte, girmemesi gereken psikoloji devreye giriyor. İnsan psikolojisi evet ama girmemesi gereken psikoloji.
1: Çünkü genelde şöyle oluyor insanlarda. Mesela belli bir bütçeyle devam ediyor. Benim bir arkadaşlarım var. Yani bir sürü var da zaten. Bir tane, bir çift. Gerçekten iyi idare ediyorlar. Karşılıklı bütçeleri idare ediyorlardı ev bütçesini. Sonra beyefendinin ekstradan bir kazancı ortaya çıktı demeyeyim. Miras gibi bir şey değil, bir prim. Fakat o kadar kısmışlar ki kendilerine. İsim vermeyeceğim tabii, belki dinlerler. O kadar kısmışlar ki kendilerine harcama yaparken, o para onlara şifa gibi geldi. Deli gibi harcadılar ve sonra pişmanlık duydular. Ben bunlardan biliyorum. Bana sordular sonra, ya Zeliha bunu böyle yapsaydık acaba böyle birikir miydi? Hay Allah dediler. Oradan biliyorum. Mesela bu psikolojide etkili olmuyor mu? Belli bir noktaya kadar bütçeyi yapıyor. Bir yerden ekstra para geldiğinde böyle ay ne güzel geldi. Of biraz dediğiniz gibi hazza gidiyor. Bunu nasıl engel olacak çiftler mesela? Çok sıkıntılı bir durum i̇şte olarak karşılara
0: giden, hazza giden şey mutluluktan uzaklaşmak demektir. Haz ve mutluluk iki farklı kavram. Haz maalesef dopaminle çalışıyor. Mutluluk ise serotonin ve oksitosinle çalışıyor. Yani beynimizin yönetimi bizim elimizde olabilir. Hazza giden paranın hiçbir işinize yaramayacağını, sadece onu yaşatacağını bilmelisiniz. Sonrasını düşünmeyerek yaşıyoruz dediğim bölüm bu. Sonrasını, hayatın devamını düşünüyorsanız hazzı mutluluğa çevirmeniz gerekiyor. Ben bu parayı nereye kullanırsam uzun süreli bir yarar sağlayacağım kendime. Ben uzun süreli yarar istemiyorum. Bir de şu anı yaşamak var ya, anı yaşa.
1: Ama anı yaşa, hayat bir tane işte, o da bu şu neydi? Hayat bir tane, o da bu şimdi mi? Öyle bir söz vardı
0: işte
1: ya.
0: O değil ama bizim psikolojide kısa, anı yaşa dediğimiz. Hı hı. Var öyle olan şeyin evet, iyi olan bölümünü düşün ve ondan haz al. Her var olanları tüket demiyoruz ki biz. İşte o anı yaşamak maalesef o her şeyini tükete kadar gidebilen anı yaşamalara dönüşüyor.
1: Asıl an yaşamak nedir peki? Maddi açıdan da soruyorum.
0: Asıl mevcut an yaşamak, maddi olarak sahip olduğunuzun tadını çıkarmak. Maddi olarak sahip olunan şey sadece para değil ki, oturduğunuz sandalyeden olduğunuz evet, yere kadar. Maddiyat o kadar geniş bir fizik çevre sunuyor ki etrafımıza, elinizdeki kahveye kadar. Kahveni içiyorsan kafanı başka şeylere yormadan kahvenin tadına odaklan diyebilirsiniz.
1: An yaşamak bu aslında şey değil. Aman harcayalım gitsin
0: bunu
1: hayata.
0: Bir tane daha içelim yanına da onu koyarım sonra da.
1: O çok rastlanan yani, bir şeydi o yüzden.
0: Evet,
1: aman. O
0: anı yaşamak maalesef zorlaştırdı işi. Çünkü farkında olmadan yaşamak oluyor anı yaşamak. Neyi kaybettiğinizi fark etmeden o ana kilitleniyorsunuz. Ama dengeyi kurduğunuzda elinizdekinin kıymetini bilerek anın değerini yaşıyorsun.
1: Peki mesela gelir farkı olan çiftlerde birikim ve harcama dengesi nasıl bir psikoloji yaratıyor sevgili hocam?
0: Gelir farkı olan çiftlerde
1: yani biri 10 birim, biri 5 birim kazanıyor diyelim. Yani kadın erkek fark etmiyor. Ve harcama, burada birikim ve harcama dengesi o kişilerde nasıl bir psikoloji yaratıyor? Yani eşin 10 kazanıyor, sen 20 kazanıyorsun. Benim için de anlam taşıyor, eşim için de anlam taşıyor ve bu nasıl bir psikoloji ortaya çıkarıyor sevgili hocam?
0: Bunun nasıl konuşulduğuyla ilgili. Hmm. Sen zaten kazandığın ne ki? Başka bir şey. Bizim kazancımız bir bütün, başka bir şey. Hmm. Hangi kavramla ne şekilde açıklıyorsunuz? Her şey, her konuya bakışımız aslında duygu dünyamızı yansıtıyor. Eğer orada ayrım yapmaya başlıyorsanız zaten siz birlikte bir hayat yaşamıyorsunuz. Birlikte değil o ama bir mekanda. Bir duyguda değilsiniz. Bir yaşamın bütünüyle, hayatınızın yönetimiyle ilgili değilsiniz. Fizik olarak aynı yerde yaşıyorsunuz.
1: Çok hassas bir konu gerçekten. Peki Para konusunda şeffaflıkla kişisel alan arasında nasıl bir denge kuracağız? Yani para konusunda şeffaf olduk.
0: Evet.
1: Bunu kazanıyorum, bunu harcıyorum. Karşı tarafta size öyle yaklaşıyor. Ama bir de kişisel alanımız var. O dengeyi nasıl kuracağız? Dediniz ya biraz önce. Mesela ben bu parayı kazanıyorum. Bir bütçe yapıyorum seninle. Ama benim de böyle bir zevkim var. Artık buna da kendime göre. Çünkü ben kazanıyorum onu. Tamam, ortak bir şekilde tutuyoruz. Ama madem bu kadar yoruluyorum, madem bu kadar çalışıyorum, hayatımdan veriyorum, karşılıklı ilişkilerde hep olan şey. O zaman bu kısmı da lütfen ben de bu şekilde harcamak istiyorum. Hem erkek hem kadın için geçerli. Kimisi basketbol maçlarına gitmeyi sever de öbürü arkadaşlarıyla ayda iki defa yemeğe gitmek ister. Tamamen örnek gidiyorum size. Burada denge nasıl kurulmalı?
0: Şimdi bu seçimler ailenin yaşam standardını değiştiriyorsa zedeleyicidir. Hı. Ama bu seçimler ailenin yaşam düzenini değiştirmiyorsa, oğlumla birlikte Avrupa'daki bir işte çok tuttuğum İstanbul Türkiye takımına maçına gideceğim. Tabii ki bu çok ciddi bir rakam. Ama bu sonuçta döndüğümde sen bak bir daha hiç şunu yapamayacaksın anlamına geliyorsa, hı, dengeler bozuluyor tabii ki. Kendi alanım dediğim alan aslında birlikte yaşadığım bütünün içinde bir alan. O alan o bütünün içinde. O bütünün içindeki anlamıyla anladım. Benim alanım.
1: Ya bireysel değil de alan olarak iki kişinin yaşadığı ortak bir hayat olduğu için senin alanın o iki kişinin yaşadığı ortak alandaki bir alan düşüncesiyle hareket edersen bu yanlışa düşmezsin. Ama
0: egoizm oluyor zaten öteki. Ben varım, ben kazandım, benim param benim için, ben isterim, ben zaten, o zaten yapmıştı, ben de yaparım. Para madem ki benim, kim bana ne der? Olunca başka bir insan oluyorsunuz.
1: Oradaki kavram da
0: bireysel
1: çok ince.
0: Yaşamaya doğru gidiyor
1: çok
0: hayat.
1: Çok ince bir detay çünkü o verdiğiniz. Evet, evet. Peki sevgili hocam, şunu sormak istiyorum son olarak size. Bu podcast'i dinleyen, işte izleyen kişi, yapmış olduğumuz sohbette en çok sizin söylediğiniz sözlerde, konularda neye dikkat edecektir? Ya da neye dikkat etmelidir şu konuştuğumuz konularda? Özellikle hani güven dedik, ne bileyim denge dedik. Neye vurgu yapmak istersiniz?
0: Kendini iyi tanıması. Nerede mutlu ve memnun olacağını ve karşı tarafla ilişkisinde neyi aradığını bilmesi ve aradığını konuşmak.
1: Sevgili hocam, harikasınız.
0: Teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: De. Kritik sorular.
1: Çok kritik, daha da vardı ama çok uzatmak istemiyorum. Bayağı da güzel zevk aldık. Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ağzınıza sağlık.
0: Sağlıklı yayınlar.
1: Efendim, konuyla ilgili sorularınız veya yaşadıklarınız varsa, ki bence çok var, bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz yorumlarınızı. Şimdilik hoşçakalın.

0: Odea Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: Odea Radyo.
5: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
6: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün. Tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. 3. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık, daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalini azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlar, risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı anda aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odaya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

biraz uzaklaşma zamanı. Günün sesini kıs, nefesini yavaşlat. Downtempo parçalarla yarım saatlik sakin bir akış başlıyor. Derinle, chill zondasın.

sezonun sonuna geldik. Bu sakin yolculukta bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Haftaya aynı gün, aynı saatte yeniden buluşmak üzere. Hoşça kal.

0: tura back to the end.
1: Derin ile Chillzone sona erdi.
2: Odeya Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
3: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
4: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler, borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal. Odeya.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi

0: vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

0: Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: You gotta understand the path that you're going on, everybody can't go. And you can't take everybody where you're going. You remember I used to talk to you about the story about Abraham and Lot, and you remember how he wanted to take Lot with him. Everybody can't go where you're going.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odeya Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odeya Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odeya Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odeya Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
1: Odeya Radyo.

Bir yanda özenle seçilmiş parçalar, diğer yanda geleceğine ve birikimlerine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. ODR Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te

0: Dinleyenlerin Radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımlarını hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor. Odaya Radyo.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor? Bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsan kulak ver. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Seskin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odea Radyo'da.

0: Radyo. Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz aslında yatırım perspektifini konuşmak istiyorum. Aslında daha önce yaptığımız bir bölümde işte yatırımlarımızı çeşitlendirmek, portföyümüzü çeşitlendirmenin aslında biraz daha devamı gibi olacak. Biraz daha değişik bir bakış açısından incelemek. Şimdi genelde tabii perspektifi genişletelim derken bir tabii yatırım portföyü oluşturmak aslında bir sürü etkenlerden geçiyor. Daha önceki bölümlerde biraz bunlara değinmiştik. İşte risk yönetmek, portföyü çeşitlendirmek. Bunun için işte farklı enstrümanları, yatırım enstrümanlarını almak, işte vadesine göre bu değişebiliyor. İşte kim kısa vadeli yatırım için, kim uzun vadeli yatırım için daha uygun olabiliyor. Risk profili çok önemli oluyor. İşte getiri beklentileri, yatırım amacı ve haliyle tabii her yatırım enstrümanının, sermaye araçlarının değişik riskleri oluyor işte. Hisseler daha riskli oluyor. İşte daha kısa vadeli para piyasası ürünleri daha az riskli oluyor gibi. Burada tabii bu beklenti, yaş, kazanç, birikim gibi bir sürü konu burada portföyümüzü çeşitlendirmek için önemli oluyor ki daha önceki dediğim gibi bu portföyümüzü nasıl çeşitlendiririz, nasıl yatırım yaparız bölümünde bunları detaylıca konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde biraz daha yatırım perspektifini genişletmek derken ise yine portföy çeşitlendirmesinden geçiyoruz ama biraz bu bölümde nerede, yani size biraz coğrafi olarak hani bunu incelemek istiyorum. Çünkü genelde haliyle tabii olduğumuz ülkede ki yatırım çeşitlendirmesi, yani yatırım alternatifleri hepimiz için daha kolay geliyor. Bu psikolojik bir olay tabii. Yani burada kendi olduğumuz ülkede ki yatırım seçeneklerini değerlendirmek daha tabii kolay ve takip edilebilir oluyor. İşte Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte burada mevduata yatırım yapmak. Tabii şimdi burada döviz yatırımı ve TL yatırımı olarak bunlar ikiye ayrılıyor ama birazdan değineceğim. TL yatırımı yaparak da döviz kazançlarını, dövizden bir kazanç getiri elde edebiliyoruz. Şimdi burada ilk önce TL olarak bunları konuşursak ki bugün zaten konumuzda TL olarak bu yatırımları yapmak. Zaten bir yabancı para biriminden yatırım yapma konusu apayrı bir gündem. Onu belki ilerleyen başka bir bölümde detaylıca konuşuruz ama şimdi TL yatırımlarımızı yaparken tabii dediğim gibi olduğumuz ülkede Türkiye'de daha alternatiflerimizi değerlendiriyoruz. Çoğumuz için daha kolay oluyor. Kolaylıktan ziyade aslında dediğim gibi psikolojik olarak burada kendi alternatiflerimizi değerlendirmek daha kolay oluyor. İşte dediğim gibi Türk borsasına yatırım yapmak, Türk tahvillerine yatırım yapmak, işte mevduata yatırım yapmak gibi konular. Ama artık global piyasaların bu kadar birbirine entegre olduğu noktada aslında biraz daha yatırım perspektifi bizi genişleterek aslında tüm dünya bazında buna bakmamız lazım. Yani özellikle yapay zekanın, teknolojinin, yarı iletkenlerin, çiplerin bu kadar artık gündemde olduğu bir noktada ve bir yandan da hizmet sektöründe aslında baktığımızda Silicon Valley dediğimiz burada işte daha büyük şirketlerde işte Meta'sı olsun, Google olsun, hani burada teknolojinin temasının da çok öne çıktığı bir noktada biraz daha tabii detaylı bakmamız gerekiyor. Kriptolar apayrı bir konuda geliyor ki hani kripto aslında çok daha ayrı bir konu. Dediğim gibi ona da belki ayrı bir bölümde işin uzmanlarıyla biraz daha bunu konuşabiliriz. Kripto tarafı ama kriptoya yatırım yapan şirketler, yani sadece kriptonun kendisine yatırımdan ziyade kripto ile ilgili işlere yatırım yapan şirketlerin de hisselerinde çok büyük değişiklikler görebiliyoruz ki yurt dışında Amerikan borsalarına kota olan çok büyük şirketler var değerleme olarak kripto ile ilgilenen ve kriptonun hareketinden etkilenen, şirketin değerinin kriptodaki hareketlerden etkilenen şirketler var. Bu kapsamda baktığımızda tabii biraz daha bu yatırım perspektifimizi genişletirsek hem portföy çeşitlendirebiliriz hem de global olarak daha fazla enstrümandan ürün yelpazesini genişleterek kazanç sağlamak amaçlı yatırımlarımızı yapabiliriz. Şimdi bu kapsamda biraz daha detaylara girersek tabii genel olarak da burada baktığımızda finansal piyasanın en büyük olduğu ülke Amerika zaten. Amerikan piyasalarına da biraz bakıyoruz. Aslında global olarak hani tüm dünyada bunu çeşitlendirelim dediğimiz noktada ki burada işte Asya'da aslında aynı şekilde yani çok ciddi anlamda çip tarafında Tayvan'da da çip üreticileri var. Tabii Asya piyasaları da aslında buraya giriyor ama Asya, Amerika, tabii bunu Avrupa'yı da dahil edeyim. Biz yani aslında sözün kısası tüm global olarak baktığımızda burada çok fırsatlar doğuyor. Dediğimiz gibi Amerika'da çok büyük şirketlerden bahsediyoruz. İşte muhteşem yedili dediğimiz işte büyük şirketler var. Google, Nvidia'sı, Amazon'u, Tesla'sı, Microsoft'u gibi şirketlerden bahsediyoruz. İşte biraz daha yarı iletkenler, çipler dediğimizde işte Intel'ler, AMD'ler, Nvidia'ların girdiği noktada giriyoruz. Ve bununla ilişkili diğer başka yarı iletkenle ilgilenen şirketler, çip üreticileri ve yapay zeka ile ilgili bir sürü şirketin ciddi anlamda yüksek değerlemeler aldığını yurt dışı piyasasında da görüyoruz. Çin tarafında da keza aynı şekilde teknolojiye ilgilenen şirketler ya da enerji şirketleri, tabii sadece teknolojiye odaklanmamak lazım, enerjiyle de ilgilenen şirketler, bunları buradaki hareketleri görüyoruz. Sanayi, işte Avrupa'ya dönüyoruz. Avrupa'da daha hizmet sektöründe çok büyük olan şirketler olabiliyor. Yani günün sonunda aslında bir sürü sektörlerde, yani teknoloji, hizmet, işte enerji gibi sanayi, değişik sektörler ve değişik coğrafyalardan bahsettiğimizde bir anda tabii yatırım alternatifimiz çok genişliyor. Yatırım yelpazesi, ürün yelpazesi çok ciddi anlamda genişliyor. Şimdi tabii dinleyicilerimiz şunu sorabilir. Peki tamam, TL yatırımlarından bahsediyoruz ama bu bahsettiğimiz yatırımlar, bir, bunları işte bulup takip etmesi kolay değil. Özellikle finans sektörün içinde olmayanlar için çok daha zor. Yani biz bunları nereden bulacağız? Nasıl takip edeceğiz? Nasıl bunlara yatırım yapacağız sorusu gelecek. İkinci soru da tamam, bu şirketler Türkiye dışında, işte Avrupa şirketleri euro ile yatırım yapılıyor. İşte Amerika'dan bahsediyoruz, dolarla yatırım yapılıyor ama bende Türk lirası var. Türk lirası yatırımlarından bahsediyoruz. Nasıl olacaktı o zaman, ben Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağım? Yani burada aslında öne çıkan iki tane sorumuz var. Bir, ben bunları nasıl bulacağım? Hangi kanaldan bunlara yatırım yapabileceğim? Ve bunları nasıl takip edebileceğim sorusu öne çıkıyor. İkinci soruda dediğim gibi nasıl Türk lirasıyla bu yatırımları yapacağız? Şimdi burada aslında en kolay cevap aslında yatırım fonları üzerinden oluyor ki yatırım fonları bölümünde de biraz bunlara değinmiştik. Şimdi tabii yatırım fonlarının en büyük avantajlarından birkaçından, en önemlilerinden biri de, birincisi profesyonel fon yöneticileri tarafından bu fonların yönetiliyor olması. Bir, ikinci en büyük yanında dediğimiz gibi burada bu işte sorunun cevabı olarak ben bunları hangi şirketleri seçeceğim, nasıl bulacağım? Çünkü çok büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. Bunların hangisine, hangi kanaldan yatırım yapabileceğimin aslında tüm cevapları bu profesyonel yatırım fon yöneticileri tarafından cevaplanmış oluyor. Şimdi sektöre baktığımızda bir sürü fon görüyoruz. Bu fonların içerisinde bu bahsettiğim büyük şirketler, Amerikan şirketleri, bu çip şirketleri, teknoloji şirketleri bulunabiliyor. Ya da işte bahsettiğimiz enerjiyle ilgili şirketler, sanayi, değişik taraftaki şirketleri bu fonların içerisinde görebiliyoruz. İşte bu, birincisi, bu fonların hepsine Türk lirası ile yatırım yapılabiliyor. Evet, bu fonlar yurt dışına yatırım yapıyorlar dolarla, euroyla, ama biz yatırımcılar olarak bu fonlara Türk lirası ile girebiliyoruz. Bu aradaki işte Türk lirasından dolara, euro'daki bu değişik farkları fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Buradaki döviz hedge'ini yapıyorlar. Buradan TL ile gelen yatırımı işte dövize çevirerek bu yurt dışındaki şirketlere yatırım yapıyorlar. Oradaki kazançları Türk lirası olarak, tabii bu fonların değerleri hep Türk lirası üzerinden fiyatları, bu değişimleri, bu ayarlamaları yaparak buradaki kur riskini ve likidite konusunu fon yöneticileri yatırımcılar için yönetiyor. Böylece bu birinci soruya da aslında cevap vermiş oluyoruz. Yani Türk lirasıyla, evet, biz bu yatırımı Türk lirası ile yaparak aynı zamanda Türk lirası dışında başka para biriminden işlem gören hisselere, şirketlere yatırım yapabiliyoruz. İkinci sorunun cevabı yine fon yöneticilerinden geçiyor. Bu potansiyel olan şirketleri fon yöneticileri seçiyor, görüyor. Bunlar devamlı analiz ediliyor. Hangi sektörlerde, hangi coğrafyalarda, hangi şirketler daha potansiyel, konjonktürel olarak hangi sektörler, şirketler öne çıkıyor. Aktif olarak fon yöneticileri bunların araştırmalarını yapıyorlar. Bu şirketlere yatırım yapıyorlar. Durumuna göre değiştiriyorlar, satıyorlar, yerine yeni şirketleri ekliyorlar ve bu yatırımları yurt dışında, değişik coğrafyalarda, değişik sektörlerde bizim için yaparak, bu fonlara ekleyerek aktif bir şekilde yönetiyorlar. Böylece bu da ikinci sorunun cevabı oluyor aslında. Hangi şirketlere yatırım yapılması lazım ve hangi kanallardan yatırım yapılması sorusuna da cevap vermiş oluyor. Böylece bir fonu alarak hem Türk lirasıyla bu yatırım yapılmış oluyor hem de içerisindeki şirketlerin fon yöneticileri araştırıp seçmiş oluyorlar ve böylece dolaylı yoldan siz zaten yatırım yapmış oluyorsunuz. Fon yöneticisi sizin için zaten direkt bir şekilde bu şirketlere yatırım yapıyorlar, alım yapıyorlar. Kendi ulaşabildikleri kanaldan böylece yatırımcılar bu tarafta kaygılanmalarına gerek olmuyor. Yani bir tane fonu alarak bu iki soruya da cevap vermiş olunuyor. Şimdi tabii bu şirketlerin belli fonlarda ağırlığı yurt dışı yatırım olan şirketlerin de böylece içinde olan enstrümanların fiyat hareketleri de döviz cinsinden olduğu zaman da buradaki o kazanç döviz cinsinden de olmuş oluyor. Tabii kayıp ve kazanç da döviz cinsinden olmuş oluyor. Orada kayıp kazancı dövizdeki de mesela burada doları konuşalım. Ağırlığı fonun dolar cinsinden işlem gören hisselere ya da enstrümanlara yatırım yapmış bir fonsa oradaki içindeki enstrümanların fiyat değişimleri dolar bazında oluyor. O fiyat değişimleri dolar bazındaki değişimlerinde Türk lirasına çevirerek fiyata yansıtmış olunuyor. Böylece aslında Türk lirasıyla bu yatırımı yaparak da aslında bir döviz fiyat değişiminden olan kazancı ya da kaybı da Türk lirası olarak alınmış oluyor. Böylece Türk lirasıyla yatırım yaparak bir mesela döviz cinsindeki bir hissenin fiyatının artışından da kazanç sağlanmış oluyor. Döviz bazından kazancı TL olarak alınmış olunuyor. Bir yandan da tabii dolar TL kuru da belli kademeli yükseliş kaydettiği için zaten kendi başına o dövizin de belli bir kademeli yükselişi de döviz cinsinin içinde döviz enstrümanı olan bu fonların TL karşılığındaki fiyatını da TL bazı olarak arttırmış oluyor. Böylece dolar TL'nin de kademeli artışı bu fonların TL fiyatlarına ekstra da bir küçük katkı da sağlamış oluyor bu şekilde. Şimdi tabii burada hangi fon diye konuştuğunda tabii bunlar çok çeşitli. Yani burada TEFAS'a açık bir sürü portföy yönetim şirketinin hisseleri var. Bunların kimi işte yabancı hisse fonları adı olarak geçiyor. Kimi işte yarı iletkenler, çip sektörü, teknoloji sektörü olarak adı geçiyor. Bunların bu fonların içeriğine kapa giderek bu fonların portföy dağılım raporundan içinde hangi enstrümanlara, hangi hisselere yatırım yaptığının detayına bakabilir her yatırımcı. Dediğim gibi kamuyu aydınlatma platformundan KAP'tan giderek bir fonun kodunu, ismini yazarak o fona gidildiğinde bildirimlerden bir portföy dağılım raporundan içinde en güncel olarak hangi enstrümanların olduğunu her yatırımcı bakabilir. Portföy yönetim şirketleri bunları aylık olarak açıklıyorlar. Tabii ad olarak hani eğer bunu yurt dışında yatırım yapılması istiyorsa dediğimiz gibi bu orada fonun adına bakarak dediğim gibi yabancı hisse fonu, işte teknoloji fonu, yarı iletken fonu, işte enerji sektörü fonu, petrol fonu, işte elektrikli araçlar fonu gibi böyle hani teknoloji teması ya da yurt dışı teması olanların adları zaten fonun kendi isminden ortaya çıkıyor. Tabii bir fonun teknoloji fonu demesi içine %100 yabancı şirket koyacak anlamına gelmiyor. Yurt içinden de teknolojiyle ilgili hisseler konabiliyor. Zaten bunların belli oranları var. Full şekilde yabancı şeklinde gitmiyor. Ama burada ağırlıklı olarak dediğimiz gibi bu yabancı yatırımları yapabiliyor. Şu anda mesela örnek olarak konuştuğumuzda tabii yapay zeka teması ve özellikle çip sektörü çok öne çıkıyor. Bu savaş ortamında bile Amerikan borsaları satış yemesine rağmen toparlanma sürecinde yine yarı iletkenlerin, çip sektörünün, çip üreticilerinin çok hızlı bir şekilde yeniden değerlendiğini görüyoruz. Özellikle son bir hafta, iki haftalık sürece baktığımızda biraz daha piyasalarda savaşın etkisi azalıp risk iştahının artmasından sonra Amerikan borsalarının toparlandığı noktada ki Nasdaq teknoloji endeksi toparlanmada yine öncü oluyor diğer endekslere göre şu anda. Bu yarı iletkenler ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Bu çip üreticileri işte başta işte Nvidia olsun, Intel olsun gibi bu tarafta değer kazanıyor. Aynı şekilde yapay zeka teması ve yapay zeka ile ilişkili şirketlerin de hızlı toparlandığını görüyoruz. Mesela işte burada eğer bu kapsamda evet yarı iletkenlere, çip üreticilerine ben yatırım yapmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte bu yapay zeka temasının daha da güçleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu yarı iletkenler ciddi anlamda değer kazanmış durumda. Bu çip üreticileri işte başta işte Nvidia olsun, Intel olsun gibi bu tarafta değer kazanıyor. Aynı şekilde yapay zeka teması ve yapay zeka ile ilişkili şirketlerinde hızlı toparlandığını görüyoruz. Mesela işte burada eğer bu kapsamda evet yarı iletkenlere, çip üreticilerine ben yatırım yapmak istiyorum

0: değişik fonları var. Mesela yarı iletken teknolojileri fonu olarak bir fon seçerek TL yatırımı ile bu fona giriş yaparak işte Nvidia'sına, Intel'ine, Microsoft'una gibi değişik diğer büyük şirketlere, Google'ına, Meta'sına gibi büyük şirketlere aynı anda bir fon üzerinden yatırım yapmış oluyor. TL ile yapmış oluyor ve böylece Amerikan borsasının artışı, bu temanın, bu şirketlerin değerlenmesi de fonun fiyatına ciddi anlamda olumlu etki sağlamış oluyor. Bir de tabii dediğimiz gibi işte Nvidia, Intel örneğini verdik. Mesela bu şirketler dolar fiyatıyla işlem gördükleri için kazançları da dolarla oluyor. Bunda dolar TL kurundan TL'ye çevirerek yatırımcılara TL getirisi olarak sunmuş olunuyor. Böylece oradaki döviz getirisine TL karşılığı olarak da fiyata yansıyarak bu getiriden yararlanmış oluyor yatırımcılar ve böylece bir fon üzerinden hem bunu aktif bir şekilde takip etmesine gerek olmuyor. Fon yöneticisi yatırımcılar için bu fonların, bu şirketleri aktif olarak takip ediyor. İçindeki fonun içindeki oranlarını değiştirebiliyor. Bazı şirketleri çıkartıp yerine yeni potansiyel şirketleri koyabiliyor. Yani fon yöneticisi burada aktif bir şekilde bu temayı, bu şirketleri takip ederek fonu yönetiyor. Böylece yatırımcılar anlık olarak bu şirketleri takip etmesine gerek kalmıyor. Nereye, nasıl, hangisine yatırım yapayım tedirginliğinde olmuyorlar ve böylece buradaki değerlenmeden bu getiriyi sağlamış oluyorlar. Tabii burada hani yatırımcıya düşen aktif olarak bunu takip etmek konuları fon yöneticisine kalıyor ama burada yatırımcıya kalan hangi temayı yatırım yapmak? Dediğim gibi kimi biraz daha genel Amerikan borsalarına yatırım yapıyor. Kimi daha çok Asya piyasası ağırlıklı yapıyor. Kimi daha çok teknoloji ağırlıklı yapıyor. Yani biraz hani orada ayrışabiliyor. Ki hani bunda fikri olmayanlar da aynı zamanda profesyonellerden destek alabilirler. Hangi sektöre daha çok yönelmeli diye. Ama eğer belli bir sektöre yatırım yapma fikri önceden varsa, ki verdiğim örnekte diyelim yarı iletkenleri ve teknoloji temasına yatırım yapmak istiyor, o zaman bu sektördeki yarı iletken adı geçen bu yarı iletkenleri, çip sektörüne yatırım yapan fonları listeleyip bakabilirler. Dediğim gibi kaptan da bunların detayına bakarak hangi şirketlere yatırım yapıyormuş, bunlardan birini seçerek bu yatırımı yaparak direkt işte bu Amerikan borsalarına yatırım yapmış oluyor fonun üzerinden. Tabii burada bu şekilde bir yatırım perspektifinde, ürün yelpazesinde çeşitlendirmiş olunuyor. Tabii dönem dönem buradaki piyasadaki şartlara göre fiyatlarda tabii bu da, burada şunu da söylemek lazım, haliyle bunların çoğunluğu hisse yatırımı oluyor, yurt dışında yatırım oluyor. Haliyle bunların, bu fonların risk skorları, risk seviyeleri yüksek. Piyasada bir sıkıntı olduğunda volatiliteleri yüksek oluyor. Kazançları da tabii aynı zamanda eğer olumlu bir tema olduğunda, hızlı olduğu gibi olumsuz bir ortamda, işte savaşın başladığı dönemde kayıpları olduğunu görmüştük. Yani burada bir volatilite oynaklığını bu şirketler yaşıyor. Ama burada hani şunu da söylemek lazım. Adı üstünde bunlar yatırım fonları ve bu işte nitelikli fonlar dediğimiz, işte yurt dışını konuşuyoruz. Bu fonlar eğer bir temaya yatırım yapılıyorsa biraz da tabii bunlara çok da kısa vadeli yatırım olarak bakmamak gerekiyor. Bu fonlar biraz orta uzun vadeli yatırım için iyi olan fonlar. Günün sonunda bir temaya, bir hikayeye yatırım yapılıyor ve bu içinde biraz tabii süre gerekiyor. Yatırım zaten çok kısa vadeli bir konu değil, biraz da orta uzun vadeli bir konu. O yüzden bu fonları yatırım yaparken de biraz kısa vadeli fiyat oynaklığına çok bakmadan biraz orta uzun vade perspektifiyle bu yatırımlara bakmak lazım. Çünkü orta uzun vadede bir tema, işte kısa vadeli fiyat oynaklığından ve dış etkenlerden daha sıyrılarak daha normalize bir fiyat hareketine dönüyor. Yani uzadıkça, vade uzadıkça o kısa vadeli noise'den uzaklaşmış oluyor. Gürültüden uzaklaşmış oluyor. Şu anda yaşadığımız gibi işte bir savaş konusu ya da herhangi böyle bir haber akışıyla olan kısa vadeli konuların getirinin kötü anlamda etkisinden arınmış olarak biraz da esas kendi hikayesine, temasına dönmüş oluyor. Ondan dolayı da biraz bu yatırımlara orta uzun vadeli bakmak gerekiyor. Çok kısa olarak bakmamak gerekiyor. Şimdi bu bölümde biraz bu yatırım perspektifini genişletmeyi konuştuk. Daha önceki portföy çeşitlendirme bölümümüzden de biraz daha detaylı dinleyebilirsiniz. Bu bölümde bunun biraz daha devamı gibi oldu. Biraz daha coğrafyayı genişletmiş olduk ve ürün yelpazesini genişletmiş olduk. Ve bu şekilde biraz daha portföyümüzü daha geniş ve daha global bir portföye taşıma fırsatını nasıl sağlarız diye detaylandırmış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaya Radyo.
2: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
3: Portföy çeşitlendirmesi nedir, nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün. Tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. 3. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalini azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlar, risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı anda aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odaya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
1: Odaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de. Odeya. Odeya. This is how we feel it like. This is how we float. This is what we're feeling like when we riding on hope. Can't stop, can't soak it up. Roll it up, get the fat, join it up. What we gon' call it? Don't stall it. Listen.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
2: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
3: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinle.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odea Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasında doğru adım atmak, çoğu zaman doğru soruyu sormakla başlar. Her hafta piyasalarda öne çıkan yatırımcıların en çok merak ettiği başlıkları ele aldığımız haftanın sorusu, gün boyunca müzik aralarında uzman ekonomistlerin yorumları ve cevaplarıyla şimdi Odeon Radyo'da.

haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu Yatırım Odaklı Gündem programında cevaplıyor. Her cuma 15'te Odea Radyo'da.

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da. Odeya.
1: W, that's heavier than rain. Darker cloud rain.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odeya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Oluştuğunu bizlere gösteriyor. Odaya

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ve programı Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Odeon Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Derin ile Chill Zone başlıyor.

Şimdi biraz daha hafifliyoruz. Düşünceler geride, ritim önde. Sesini aç, arkana yaslan. Bu şarkı günün en sessiz köşesine dokunsun.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

sunu müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.